Instagram, YouTube, TikTok ve Telegram'da Afto FM yazmakla bizi sosyal şebekelerde de izleyin.

0: FM'de Jamie B. Reklam.
1: Bir banklısan ve suallarına cevap aktarırsan, Bir Bank Çatı ile kısa yolu var. Artık yola vakit bitirmeye veya

bütün uğurlu işler intizamdan başlayır. İntizamlı ol. Seher idmanını kaçırma. Sözüne emel et. Gittiğin yere gecikme. Her şey senden başlayır. Sen numune ol. Diğerler de değişsinler. Azerbaycan Gençler ve İdmançıları tövsiyedir.

0: özüne kalır. Bir bank yığım hesabıyla gözlemeden kazan.
1: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN şubesi.
2: Gözlenilen an geldi. Tam resmi. Beynelxalq Export Versiyalı yeni M-Hero 817 artık Bakı'da. Çindili interfeysi olmayan bu xüsusi model bagajına kadar lüks Nappa ve Alcantara deriyle işlenip. En esası avtomobile düz 10 il limitsiz yürüyüş zamaneti verilir. Üstelik 5000 manat indirimden yararlanmak için Auto FM promo kodundan istifade edin. Resmi zamanetle lüksü seçin. Zeng edin 055-222-1061.
3: Auto FM'de reklam yerleştirme için 012-311-30-11.

0: menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Alanya, Ulus 241.
1: 107.7 Hafta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinliyorsunuz.
1: Dünya Çempiyonatı'nın gündemiyle hamıya selamlar. Ben Doktor Ziya. Turnirin birinci turu nihayet ki bitti. Gözlenmez netçeler bu turniri bezemeye devam eder. Portugalya Kongo ile bacarabilmedi. Demokratik Kongo futbolcuları Portugallarla 1-1 oynayabildiler. Ama diğer hesaplar oyun günün arzında gözlenleniydi. Ki grubunun ikinci oyununda Özbekistan Kolumbiya ile karşılaştı. Tarihi bir maç idi Özbekistan için ama 1-3 hesaplı mağlubiyet. El grubunda dikkat merkezinde İngiltere-Hırvatiya maçı oldu. 4-2 çok inanlı galibe olmasa da ama çok parlak oyun nümayiş ettiren İngiltere Hırvatlardan üstün oldu. Diğer oyunda Ghana Panama'nı sonuncu dakikalarda vurduğu golla mağlup etti 1-0. Dünya Çempiyonatı'nın 8. oyun günü hem de 2. turun startıdır. Bu defeki oyunlardan sonra 16'da bir final merhalesinin ilk iştirakçıları belli olabilir. Evvelce oyun gününü A grubunda Çekiye-Canubi Afrika maçı açacak, sonra B grubunda İsveç'e-Bosna ile karşılaşacak, hemen grupta günün 3. oyunu Kanada-Katar'dır ve oyun gününü bitiren oyun Meksika-Canubi Kore. Bu A grubunun oyunu olacak. Dünya Çempiyonatı ile paralel futbol transferleri pazarında da büyük canlanma müşahede olunur. Elhassus bu pazarın iştirakçıları hele bu Dünya Çempiyonatı'nın iştirakçılarıdır. Kısmen bunun sebepkarı adını gündemde saklamak isteyen Jose Mourinho'dur. Real Madrid'in köhne yeni baş meşçisi Argentinalı Enzo Fernandes'i Madrid'de görmek istiyor. İndi top neci diğerler Chelsea'nin tarafındadır. Madridliler serbest agent olan Portugalyalı Bernardo Silva ile ikili mügavele imzaladı. Silva uzun müddet Manchester City'nin aparıcı futbolcularından biriydi. Mourinho'nun istekleri siyasında Inter Milan'da oynayan müdafiyeçi Bastoni de var. Onun için 70 milyon avro istenilir. London Arsenal Kulübü deyilene göre Atletico Madrid ile Argentinalı hücumcu Alvarez ile bağlı razılığa gelip 50 milyon avro, üstelik İsveçli hücumcu Diokereş.
2: Sponsor malumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti. Bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfik küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: Dünya Çempiyonatı'nın gündemiyle hamıya selamlar. Ben Doktor İzya. Turnirin birinci turu nihayet ki bitti. Gözlenmez neticeler bu turnireyi pezemeye devam eder. Portugalya Kongo ile bacarabilmedi. Demokratik Kongo futbolcuları Portugallarla 1-1 oynayabildiler. Ama diğer hesaplar oyun günün arzında gözlenleniydi. İki grubunun ikinci oyununda Özbekistan Kolumbiya ile karşılaştı. Tarihi bir maç idi Özbekistan için ama 1-3 hesaplı mağlubiyet. El grubunda dikkat merkezinde İngiltere-Hırvatiya maçı oldu. 4-2 çok inanlı galibe olmasa da ama çok parlak oyun nümayiş ettiren İngiltere Hırvatlardan üstün oldu. Diğer oyunda Gana Panama'nı sonuncu dakikalarda vurduğu golla mağlup etti 1-0. Dünya Çempiyonatı'nın 8. oyun günü hem de 2. turun startıdır. Bu defeki oyunlardan sonra 16'da 1 final merhalesinin ilk iştirakçıları belli olabilir. Evvelce oyun gününü A grubunda Çekiye-Canubi Afrika maçı açacak, sonra B grubunda İsviçre-Bosna ile karşılaşacak, hemen grupta günün 3. oyunu Kanada-Katar'dır ve oyun gününü bitiren oyun Meksika-Canubi Kore. Bu A grubunun oyunu olacak. Dünya Çempiyonatı ile paralel futbol transferleri pazarında da büyük canlanma müşahede olunur. Elhassus bu pazarın iştirakçıları, hele bu Dünya Çempiyonatı'nın iştirakçılarıdır. Kısmen bunun sebepkarı adını gündemde saklamak isteyen Jose Mourinho'dur. Real Madrid'in köhne yeni baş meşçisi, Argentinalı Enzo Fernandes'i Madrid'de görmek istiyor. İndi top neci diğerler Chelsea'nin tarafındadır. Madridliler serbest agent olan Portugalyalı Bernardo Silva ile ikili mügavele imzaladı. Silva uzun müddet Manchester City'nin aparıcı futbolcularından biriydi. Mourinho'nun istekleri siyasında Inter Milan'da oynayan müdafiyeçi Bastoni de var. Onun için 70 milyon avro istenilir. London'un Arsenal klubu deyilene göre Atletico Madrid ile Argentinalı hücumcu Alvarez ile bağlı razılığa gelip 50 milyon avro, üstelik İsveçli hücumcu Diokereş.
0: Sponsor malumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti. Bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfik küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam seviyeniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinlediniz.

0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinliyorsunuz.
1: Dünya Çempiyonatı'nın gündemiyle hamıya selamlar. Ben Doktor Ziya. Turnirin birinci turu nihayet ki bitti. Gözlenmez netçeler bu turniri bezemeye devam eder. Portugalya Kongo ile bacarabilmedi. Demokratik Kongo futbolcuları Portugallarla 1-1 oynayabildiler. Ama diğer hesaplar oyun günün arzında gözlenen idi. Ki grubunun ikinci oyununda Özbekistan Kolumbiya ile karşılaştı. Tarihi bir maç idi Özbekistan için ama 1-3 hesaplı mağlubiyet. El grubunda dikkat merkezinde İngiltere-Hırvatiya maçı oldu. 4-2 çok inanlı galibe olmasa da ama çok parlak oyunu maç ettiren İngiltere Hırvatlardan üstün oldu. Diğer oyunda Gana Panama'nı sonuncu dakikalarda vurduğu golla mağlup etti 1-0. Dünya Çempiyonatı'nın 8. oyun günü hem de 2. turun startıdır. Bu defeki oyunlardan sonra 16'da bir final merhalesinin ilk iştirakçıları belli olabilir. Evvelce oyun gününü A grubunda Çekiye-Canubi Afrika maçı açacak, sonra B grubunda İsveç'e-Bosna ile karşılaşacak, hemen grupta günün 3. oyunu Kanada-Katar'dır ve oyun gününü bitiren oyun Meksika-Canubi Kore. Bu A grubunun oyunu olacak. Dünya Çempiyonatı ile paralel futbol transferleri pazarında da büyük canlanma müşahede olunur. Elhassus bu pazarın iştirakçıları hele bu Dünya Çempiyonatı'nın iştirakçılarıdır. Kısmen bunun sebepkarı adını gündemde saklamak isteyen Jose Mourinho'dur. Real Madrid'in köhne yeni baş meşçisi Argentinalı Enzo Fernandes'i Madrid'de görmek istiyor. İndi top neci diğerler Chelsea'nin tarafındadır. Madridliler serbest agent olan Portugalyalı Bernardo Silva ile ikili mügavele imzaladı. Silva uzun müddet Manchester City'nin aparıcı futbolcularından biriydi. Mourinho'nun istekleri siyasında Inter Milan'da oynayan müdafiyeçi Bastoni de var. Onun için 70 milyon avro istenilir. London Arsenal Kulübü deyilene göre Atletico Madrid ile Argentinalı hücumcu Alvarez ile bağlı razılığa gelip 50 milyon avro, üstelik İsveçli hücumcu Diokereş.
2: Sponsor malumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti. Bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bakıda saat 3'tür.
1: Cem'i 20% ilkin ödenişle menzil, Şerif Sade'de premium menziliniz.

0: futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğuyla dinliyorsunuz.
1: Dünya Çempiyonatı'nın gündemiyle hamıya selamlar. Ben Doktor İzya. Turnirin birinci turu nihayet ki bitti. Gözlenmez neticeler bu turnireyi bezemeye devam eder. Portugalya Kongo ile başarabilmedi. Demokratik Kongo futbolcuları Portugallarla 1-1 oynayabildiler. Ama diğer hesaplar oyun günün arzında gözlenleniydi. İki grupunun ikinci oyununda Özbekistan Kolumbiya ile karşılaştı. Tarihi bir maç idi Özbekistan için ama 1-3 hesaplı mağlubiyet. El grubunda dikkat merkezinde İngiltere-Hırvatya maçı oldu. 4-2 çok inanlı galebe olmasa da ama çok parlak oyun nümayiş ettiren İngiltere Hırvatlardan üstün oldu. Diğer oyunda Gana Panama'nı sonuncu dakikalarda vurduğu golla mağlup etti 1-0. Dünya Çempiyonatı'nın 8. oyun günü hem de 2. turun startıdır. Bu defeki oyunlardan sonra 16'da bir final merhalesinin ilk iştirakçıları belli olabilir. Evvelce oyun gününü A grubunda Çekiye-Canubi Afrika maçı açacak, sonra B grubunda İsveç'e-Bosna ile karşılaşacak, hemen grupta günün 3. oyunu Kanada-Katar'dır ve oyun gününü bitiren oyun Meksika-Canubi Kore. Bu A grubunun oyunu olacak. Dünya Çempiyonatı ile paralel futbol transferleri pazarında da büyük canlanma müşahede olunur. Elhassus bu pazarın iştirakçıları hele bu Dünya Çempiyonatı'nın iştirakçılarıdır. Kısmen bunun sebepkarı adını gündemde saklamak isteyen Jose Mourinho'dur. Real Madrid'in köhne yeni baş meşçisi Argentinalı Enzo Fernandes'i Madrid'de görmek istiyor. İndi top neci diğerler Chelsea'nin tarafındadır. Madridliler serbest agent olan Portugalyalı Bernardo Silva ile ikili mügavele imzaladı. Silva uzun müddet Manchester City'nin aparıcı futbolcularından biriydi. Mourinho'nun istekleri siyasında Inter Milan'da oynayan müdafiyeçi Bastoni de var. Onun için 70 milyon avro istenilir. London'un Arsenal kulübü deyilene göre Atletico Madrid ile Argentinalı hücumcu Alvarez ile bağlı razılığa gelip 50 milyon avro üstelik İsveçli hücumcu Diokereş.
2: Sponsor malumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfik küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytinə daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bakıda akşam saat 5'ti.
1: Cem'i 20% İlkin ödenişle mensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz. Avantı Nova'dan. 20% ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova. Yeniliklerle dolu gelecek. Elayi Ulus 241.
2: 107.7 Hafta FM.

0: icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ile dinleyirsiniz.
1: Dünya Çempiyonatı'nın gündemiyle hamıya selamlar. Ben Doktor İzya. Turnirin birinci turu nihayet ki bitti. Gözlenmez netçeler bu turnireyi bezemeye devam eder. Portugalya Kongo ile başarabilmedi. Demokratik Kongo futbolcuları Portugallar da 1-1 oynayabildiler. Ama diğer hesaplar oyun gününün arzında gözlenleniydi. İki grubunun ikinci oyununda Özbekistan Kolumbiya ile karşılaştı. Tarihi bir maç idi Özbekistan için ama 1-3 hesaplı mağlubiyet. El grubunda dikkat merkezinde İngiltere-Hırvatiya maçı oldu. 4-2 çok inanlı galibe olmasa da ama çok parlak oyun nümayiş ettiren İngiltere Hırvatlardan üstün oldu. Diğer oyunda Gana Panama'nı sonuncu dakikalarda vurduğu golla mağlup etti 1-0. Dünya Çempiyonatı'nın 8. oyun günü hem de 2. turun startıdır. Bu defeki oyunlardan sonra 16'da 1 final merhalesinin ilk iştirakçıları belli olabilir. Evvelce oyun gününü A grubunda Çekiye-Canubi Afrika maçı açacak, sonra B grubunda İsviçre-Bosna ile karşılaşacak, hemen grupta günün 3. oyunu Kanada-Katar'dır ve oyun gününü bitiren oyun Meksika-Canubi Kore. Bu A grubunun oyunu olacak. Dünya Çempiyonatı ile paralel futbol transferleri pazarında da büyük canlanma müşahede olunur. Elhassus bu pazarın iştirakçıları, hele bu Dünya Çempiyonatı'nın iştirakçılarıdır. Kısmen bunun sebepkarı adını gündemde saklamak isteyen Jose Mourinho'dur. Real Madrid'in köhne yeni baş meşçisi, Argentinalı Enzo Fernandes'i Madrid'de görmek istiyor. İndi top neci diğerler Chelsea'nin tarafındadır. Madridliler serbest agent olan Portugalyalı Bernardo Silva ile ikili mügavele imzaladı. Silva uzun müddet Manchester City'nin aparıcı futbolcularından biriydi. Mourinho'nun istekleri siyasında Inter Milan'da oynayan müdafiyeçi Bastoni de var. Onun için 70 milyon avro istenilir. London'un Arsenal klubu deyilene göre Atletico Madrid ile Argentinalı hücumcu Alvarez ile bağlı razılığa gelip 50 milyon avro, üstelik İsveçli hücumcu Diokereş.
0: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti, bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları, yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfiq küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytinə daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.
2: 107.7 After FM.

0: Möhteşem manzarasıyla Zanzibar, tabiat mucizeleri ve şelaleleriyle Sri Lanka sizi gözlüyor. Fly Dubai ile her gün serfeli uçuşlarla dünyanı keşfedin. Avia Partner şirketi Fly Dubai Hava Yolları'nın resmi nümayendesidir. Əlaqə 012-598-0598 veya bütün mobil operatörlerden 598-0598.
1: Montenegro'da hikayenizin devamını yazmak vaxtıdır. Herkesin gittiği yok. Yeni mekanları görün ve size özel anları yaşayın. Kıymetler cemi 999 manattan başlıyor. Seyahatinizi Paşa Travel'a itibar edin.

0: Bakıda akşam saat 10'du.
1: Cem'i 20% ilkin ödeniş menzil, Şerif Sade'de premium menzilimiz.

0: icmalını Level Construction'ın sponsorlarıyla dinleyirsiniz.
1: Dünya Çempiyonatı'nın gündemiyle hamıya selamlar. Ben Doktor Ziya. Turnirin birinci turu nihayet ki bitti. Gözlenmez netçeler bu turnireyi bezemeye devam eder. Portugalya Kongo ile bacarabilmedi. Demokratik Kongo futbolcuları Portugallarla 1-1 oynayabildiler. Ama diğer hesaplar oyun günün arzında gözlenleniydi. K grubunun ikinci oyununda Özbekistan Kolumbiya ile karşılaştı. Tarihi bir maç idi Özbekistan için ama 1-3 hesaplı mağlubiyet. L grubunda dikkat merkezinde İngiltere-Hırvatiya maçı oldu. 4-2 çok inanlı galebe olmasa da ama çok parlak oyun nümayiş ettiren İngiltere Hırvatlardan üstün oldu. Diğer oyunda Gana Panama'nı sonuncu dakikalarda vurduğu golla mağlup etti 1-0. Dünya Çempiyonatı'nın 8. oyun günü hem de 2. turun startıdır. Bu defeki oyunlardan sonra 16'da bir final merhalesinin ilk iştirakçıları belli olabilir. Bir grupunda İsviçre Bosna ile karşılaşacak. Hemen grupta günün 3. oyunu Kanada Katar'dır ve oyun gününü bitiren oyun Meksika Cenubi Kore. Bu A grubunun oyunu olacak. Dünya Çempiyonatı ile paralel futbol transferleri pazarında da büyük canlanma müşahede olunur. Elhasus bu pazarın iştirakçıları hele bu Dünya Çempiyonatı'nın iştirakçılarıdır. Kısmen bunun sebepkarı adını gündemde saklamak isteyen Jose Mourinho'dur. Real Madrid'in köhne yeni baş meşçisi Argentinalı Enzo Fernandes'i Madrid'de görmek istiyor. İndi top necə diğerler Chelsea'nin tarafındadır. Madridliler serbest agent olan Portugalyalı Bernardo Silva ile ikili müqavilə imzaladı. Silva uzun müddet Manchester City'nin aparıcı futbolcularından biriydi. Mourinho'nun istekleri siyasında Inter Milan'da oynayan müdafiyeçi Bastoni de var. Onun için 70 milyon avro istenilir. London Arsenal klubu deyilene göre Atletico Madrid ile Argentinalı hücumçu Alvarez ile bağlı razılığa gelip 50 milyon avro üste gel İsveçli hücumçu Diokereş.
0: Sponsor məlumatı.
1: Level Tower'da məhdud sayda, cəmi 60 mənzil, 2 mərtəbəli parking, qapalı həyət, mühafizə xidməti. Bina sakinləri üçün idman zalı, pilates və yoga otaqları. Yalnız yaşamaq üçün deyil, həm də fərqlənmək üçün klub evi konsepsiyalı ultra premium yaşayış kompleksi Level Tower'ı seçin. Ünvan Mikail Müşfik küçəsi Nərimanov heykəlinin yanı. Ətraflı məlumat üçün levelconstruction.az saytına daxil olun və ya Ulduz 2202 nömrəsinə zəng edin. Level Tower, yeni yaşam səviyyəniz.
0: Futbol icmalını Level Construction'ın sponsorluğu ilə dinlədiniz.

0: Bakıda gecə saat 12-dir.
1: Cemi 20% ilkin ödenişle mensil, Şerif Sade'de premium mensiliniz, Avant Nova'dan. 20% ilkin ödenişle başlayan Whitebox Studio menzillere sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elayi, Ulus 241.
2: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu.